Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar getiren...

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir?

düşüncemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam. Radyo S.
8: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken... genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
9: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

Günaydın, günaydın, günaydın. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan. 9'a kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pazartesi sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın ilk iş günü sendrom sabahındayız. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız. Efendim, uzun bir aradan sonra sabah 7 kuşağına geçmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. 8'e kadar geldik, 7'ye gelememiştik. Hatta o zaman da mesajlar gelmişti. Kardeşim 8'de başlıyorsun, niye 7'de başlamıyorsun diye. Televizyon programıyla radyo programını ayarlamak gerekiyor. Arada işte belli bir dinlenmesinden tut mesaisi falanı filanı derken vallahi ben en baştan beri hep diyordum şu sabaha geçeyim ben diye. Ama doğal olarak ben de insanım, mazotla çalışmıyorum. İyi ki de mazotla çalışmıyorum. Öyle olsa büyük sıkıntı olurdu şu an. Geliş gidişlerde. Ancak efendim hem televizyon programını erkene çektik, onu ona aldık. Böylelikle radyoya da alan açmış olduk. Artık 7-9 arası beraberiz efendim. Buyurun 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

şen, itaat yok, radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ya şimdi şiddete karşıyız ama bu dövülür ha. 9 yaşındaki çocuğun hatası yüzünden babası ev satacak. Az çok tahmin ediyorsunuzdur ne olduğunu. Efendim bakın, babasının kredi kartını izinsiz şekilde kullanan 9 yaşındaki çocuğun yaptığı hata pahalıya patladı. Bayağı pahalıya patlamış. Büyük bir aile dramına dönüşen ihmal sebebiyle ebeveynler borcu ödemek için evlerini satma kararı aldı. Aynı zamanda baba işten de çıkarıldı. Sizin çocuk böyle bir şey yapsa 9 yaşlarında. Biz buna bakamıyoruz. Bu çocuk olmadı ya, bu kime çektiyse. Minecraft videoları çektiği YouTube kanalını büyütmek isteyen 9 yaşındaki bir çocuğun. Bak 9 yaşında. Bizde daha pek çok insan YouTube'a girmeyi bilmiyor. Babasının şirket kredi kartından reklamlar için 118 bin dolar harcadığı öne sürüldü. Kanal büyüdü mü peki, önemli olan o. Şimdi YouTube'da tutturduğun zaman kanalını acayip paralar kazanıyorsun, eyvallah. Böyle oyun videoları olduğu kanallar falan izleniyor. Özellikle çocuklar tarafından falan bayağı rağbet görüyor. Hani o harcanan paraya değdi mi bari? Devasa harcamanın ortaya çıkmasının ardından baba işini kaybederken aile 30 gün içinde ödenmesi gereken borç nedeniyle evini satmayı değerlendirmeye başladı. Sen yaptın bu çocuğu böyle. Bir dakika, vallahi bak dur şuradan alabilirsek ismi, neredeydi o? YouTube'a bakacağım, kaç takipçisi var, var mı eğer böyle bir kanal var mı diye. Bak şimdi yazmışlar şeyi. Vallahi sırf merakıma bakıyorum. YouTube açıl. Şimdi buradan aramaya basalım. Çıkması lazım. Bastık. Ha, kanalı buldum. Yalnız şöyle söyleyeyim, 237 bin abone yapmış çocuk. Vallahi yapmış. Bir dakika bakalım kanala. Şöyle bir bak, 2 gün önce video koymuş, 1 milyon izleme. 5 gün önce eğer bu kanal o kanalsa, ki yani bu şekilde, yani yazdığı şekilde yazdım. 5 gün önce bir tane video koymuş, 3.4 milyon izlenmiş. 6 gün önce var mesela 283 bin, 103 bin, 78 bin, 40 bin. Shorts'lara bakıyorum, 153 bin, 84 bin, 60 bin diye devam ediyor. Bak bu çocuk gider. Hani biz çocuğa kızdık ettik ama tabii şimdi burada bu kadar fazla büyük bir reklam parası harcayıp bu görüntüleri de, izlenmeleri de almış olabilir, o ayrı bir şey. Çünkü böyle bir şey yaptığın zaman YouTube'da, yani videoya sponsor çıkış deniyor ya onlara. Sponsorun çıkış yaptığın zaman tamam, evet, onun sayısı görünüyor. İşte ne kadardı mesela burada ilk video. Dur geri gel. Geri de gelemiyoruz şimdi. Mesela 2 gün önce yüklenen video 1 milyon görüntüleme almış. Şimdi bu organik değilse, yani sponsorlu çıkışta bu 1 milyon görüntüye ulaştıysa YouTube buna para vermiyor. Yani sponsordan düşüyor. Yani sponsorlu izlenmelerden düşüyor. Geri kalan organik izlenmelere para veriyor. Ama yine de muazzam bir rakam. Eğer bu çocuk böyle devam ederse sevgili aile, üzülmeyin. Evet, biraz zor günler yaşarsınız. Hani olabilir ama bir süre sonra bu çocuk bu parayı katlar, ben sana söyleyeyim. 9 yaşındaki çocuk kanalındaki Minecraft içeriklerinin daha fazla kişiye ulaşması için YouTube üzerinden reklam verdi. Ancak reklam harcamalarının babası Dave'in şirket kredi kartı üzerinden yapıldığı ve toplam tutarın 118 bin dolara ulaştığı belirtildi. Hiç acımamış çocuk. İnsan düşmanı da bunu yapmaz. Durumu fark edilmesinin ardından aile beklemediği büyüklükte bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Baba Dave YouTube üzerinden yaptığı açıklamada, baba da yalnız açıklama YouTube, hani şey, mağdur babalar kanalı. Mağdur baba. O da mesela şey yapsa keşke, kanalını yazsa da ona da baksak. Baba Dave YouTube üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu 118 bin dolarlık borcun 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini söyledi. Asgarisi ne kadar bu? Olayın Dave'in iş hayatına da ağır bir faturası olduğu, şirket kredi kartından gerçekleştirilen harcamaların ardından Dave'in işini kaybettiğini belirtti. Abi sen daha çocuğa sahip çıkamıyorsun şimdi deyip
Hani çocuk kredi kartıyla bu kadar fazla oynadıysa... Oho! Yaşananlara ilişkin konuşan Dave işini kaybetmesine rağmen geleceğe umutla baktığını söyledi. Şimdi 1 milyon izlenmeyi görünce. İşlerin gelip geçici olduğunu ifade eden baba, sağlıklı olduğu sürece yeniden çalışabileceğini ve başka bir iş bulabileceğini dile getirdi. Abi bulursun eyvallah, sıkıntı yok. Hani insan azmedince çalışır ama çocuğa da bir sahip çık. Seni batıran senin performansın falan değil. Seninki. Senin oğlan bunu yapıyor. Ancak ailenin önündeki en büyük sorun kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 118 bin dolarlık borç. Dave borcun kapatılması için internet üzerinden bağış kampanyası düzenlemeyi düşünmediğini de açıkladı. Kripto para veya benzeri yöntemlerle para toplamaya çalışmayacağını belirten baba, borcu kendi imkanlarıyla karşılamak istediğini ifade etti. 118 bin dolarlık ödeme ailenin ekonomik durumunu ciddi şekilde etkiledi. Yani... Dave ve eşi borcu kapatabilmek için sahip oldukları evi satma seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamış. Bak, böylece 9 yaşındaki çocuğun Minecraft kanalını büyütmek amacıyla başlayan reklam harcamaları, ailenin hem gelir kaynağını hem de evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı büyük bir mali krize dönüştü. Şimdi çocuk yolu bulmuş esasında. Çocuk yolu biliyor ama yani yanlış yönden ilerliyor garibim. Oğlum, o kadar insan bir acır, bir şey yapar yani, bir hain evlat. Hani bunun artık başka bir açıklaması yok. 7.23 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Mahmut Bey, günaydın, enerjiniz muhteşem, süper, kolay gelsin, hayırlı uğurlu olsun, saygılarım demiş Aynur. Sağ olasın, hoş geldin. Bu çocuğun geleceği parlak diyor, yani büyüyebilirse... ona inanıyorum. Sağ salim büyüyebilirse ben de parlak olduğunu düşünüyorum. Senan, günaydın, kolay gelsin. Hayırlı yeni yayın, hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Evet, artık sabahın bu kör vaktinde... Henüz daha kör vakti değil de... Yollara bakalım diyorum, yollar şu an iyi. Şu dakikalarda trafiğe çıkmış olanlar... Acemler'de yollar iyi dedim ama bakın şöyle, sadece şu kısım çok yoğun. Merinos'tan sonra Acemler'e kadar olan bölüm standart olarak bir sabah trafiğiyle karşı karşıyayız. Merinos'tan Acemler'e kadar bayağı bir zahmet yaşıyorsunuz sevgili dinleyenler. Trafik ağır ilerliyor. Devamında İzmir istikametinde Nilüfer Metro'ya kadar bir yoğunluk var. Sonrası iyi. Geri kalan kısma baktığımız zaman genel olarak durum iyi. Bak, Google'dan bakıyorum, Yandex'ten bakıyorum. İyi yani, güzel. Tam böyle hani evden çıktın. Tabii iyi derken henüz daha bu şeyler son, nasıl derler, sinyaller henüz daha bize düşmedi. Yani bundan bir yarım saat önce çıkmış olsaydın daha iyiydi. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir adet Mabel Matiz dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

0: Mabel Matiz, Haleyni bir radyonuzdaydı. Bakın, millet hakkını arıyor arkadaş. Benim aklıma gelmez böyle bir şey. Sabah bulantısı için kullandığı ilaç 78 milyon lira kazandırdı. Tabii ki Türkiye'de değil. Yani bizim genel olarak böyle bir şey aklımıza gelmez. Bakın, annesinin hamilelik döneminde sabah bulantısını gidermek için kullandığı talidomid nedeniyle ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki adam. Yani şu an 60 yaşında. O detayları da biz söyleyelim. Hani yani 60 yaşında doğmuyor. 11 yıllık hukuk mücadelesinin ardından İtalyan Sağlık Bakanlığı'ndan 1.4 milyon euronun üzerinde tazminat almaya hak kazandı. Vallahi helal olsun. Mahkeme ayrıca kendisine ömür boyu aylık 5.000 euro ödeme yapılmasına karar verdi. Palermo'da bir mahkeme annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid nedeniyle ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki bir adama 1.4 milyon euronun üzerinde tazminat ödenmesine karar verdi. İtalyan Sağlık Bakanlığı'na karşı açılan davayı kazanan mağdura ayrıca ömür boyu aylık 5.000 euro ödeme yapılması hükme bağlandı. Gerçi biz de böyle bir davaya girsen de... Öyle bir düşündüm de bir hani... Davacı yaklaşık 11 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından tazminatına kavuştu. Talidomid 1950'lerin sonlarından 1960'ların ortalarına kadar hamile kadınlarda sabah bulantısını hafifletmek ve sakinleştirici olarak kullanılmak üzere reçete edilen bir ilaç denmiş. Daha sonra ilacın hamilelik sırasında kullanılmasıyla ciddi doğum kusurları arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Talidomid dünya genelinde binlerce bebeğin uzuv gelişimini etkileyen ağır doğum kusurlarıyla dünyaya gelmesine neden oldu. İlaç 20. yüzyılın en büyük sağlık skandallarından biri olarak tarihe geçti denmiş. Yeterli testler yapılmamış, yeterli araştırmalar yapılmamış. Baldır küldür millete yüklemişler ilacı. Buyurun kullanın, sabah işte bulantıyı azaltır, sakinleştirir falan filan diye. Talidomid'in etkilediği dönemde dünyaya gelen Palermo'lu davacı, talidomid embriyopatisi olarak bilinen rahatsızlıkla ilişkili ciddi lezyonlarla yaşamını sürdürdü. İtalyan makamlarının durumu kabul etmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na karşı dava açtı. Yaklaşık 11 yıl süren süreçte mahkeme tarafından görevlendirilen uzmanlar davacının doğum kusurlarıyla annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Uzman incelemelerinin ardından mahkeme ilaçla davacının sağlık sorunları arasındaki ilişkiyi kabul etti denmiş. Mahkeme Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tutmuş ve böylelikle bu adam böyle yüklü bir tazminat almaya hak kazanmış. Tabii tazminat almaya hak kazanmış eyvallah, ama giden bir ömür var diğer taraftan. Hadi bu ilaç yüzünden kötü bir doğum, kötü bir ömür, uzuv gelişme eksikliği vesaire. Onlar ayrı, ama belki de bu konuda tek dava açan insandır veya tek hakkını arayan insandır. Yani genel olarak insanoğlu pek bu konularda konunun üzerine gitmeyi sevmez. Aman ne olacak ki, tamam işte reçeteli verildi, kullandık falan filan diye. Biz maalesef geçer gideriz. Ama işte elin adamı geçip gitmemiş, vallahi helal olsun. Tabii evet, hani en azından ömrünün bundan sonraki bölümünü rahat yaşaması açısından önemli baktığımızda. 7.30 saatler Radyo S'te. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü sendrom sabahındayız. Dışarıda fena olmayan bir hava var. Adam yeniden dünyaya gelmiş gibi yaşasın şimdi, hayırlı olsun demiş Aynur. Vallahi öyle. Çatır çatır yesin parayı arkadaş. Ya da ne bileyim, mutlaka bir hayalleri birikimi falan vardır. Bu ne? Biz bu haberi vermiştik bir kere, öyle hatırlıyorum. Bardağı 364 liraya satılan ayak suyu. Yok, biz geçtik bu haberin içinde. Böyle bir festival gibi düşünün. Uluslararası bir organizasyon. Limonata ve kola dolu kovalara batırılan ayaklardan. Bildiğin ayak. Süzülen karışımı bardağı 364 liraya satın almak için yüzlerce kişi kuyruğa giriyor. Bildiğin fotoğrafları falan var yani. Öyle ayaktan süzülüyor, abi de içiyor. Ayak suyu, içme çılgınlığı. maalesef hani hijyen miyicen falan. Bu arada arkadaş, hijyen miyicen demişken bizdeki gastronomideki o manzara neydi öyle ya? Kimse bir şey demedi mi ya? Yani iş işten geçtikten sonra dendi de mis gibi organizasyon yapıyorsun, hani günlerce hazırlanıyorsun, bir sürü tanıtımını yapıyorsun falan filan, sonrası öyle döner mi olur ya? Hindistan gibi. Vallahi enteresanız yani. Bunu kimse görememiş mi yani bunu? Bak, onca hazırlıyorsun, onca masraf yapıyorsun, onca emek veriyorsun, zaman harcıyorsun, mesai harcıyorsun. Yapılan bir hata bütün festivalin canını okuyor işte. Şekil bir ağda gördük maalesef yani. Ey Allah. Peki 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Bu arada Adana'da 5 büyüklüğünde deprem vardı biliyorsunuz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep'te hissedildi. Saat 04.02'de meydana gelen 5 büyüklüğünde bir deprem. Allah'tan hani gelen açıklamalar, yetkililerden gelen açıklamalar kötü bir durumun olmadığı yönünde, geçmiş olsun depremi hisseden herkese. Hep söylüyoruz, deprem ülkesiyiz. Deprem her an her yerde olabilecek nitelikte olan bir şey. Bize dahil buna. Önemli olan tedbirimizi alabilmek, oturduğumuz, yaşadığımız binaları sağlamlaştırabilmek. Bu konuda ne kadar farkındalığımız var, işte bu tartışılır maalesef. Her depremden sonra bu konuda bayağı bir bilgi sahibi oluyoruz ama sonrasında unutuyoruz. Öyle yani. Hani yıllardır büyük depremler yaşadık. Hep aynısı oldu. Unuttuk. Ondan sonra bir defa daha deprem kendini hatırlatıyor. O zaman bazen iş işten geçmiş olabiliyor ne yazık ki. Geçmiş olsun efendim. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Bursa Radio S.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Reklam.
5: Radyo S.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ah be güzelim radyonuzaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, sınıfta öğrenci yok, robotu var demiş. Oo, şu an yanında çocuklarını okula getiren ne bileyim yani, yanında çocukları olan aileler. Efendim bu haber biraz sizi üzebilir. Okula gitmek istemeyen çocuklar için yeni dönem. Neydi önceden? Klasik karın ağrısı. Baş dönmesi oluyordu. Bunlar çocuklarda en sık görülen okul rahatsızlığı. Eğitim, öğretim döneminin başında başlar. Daha çok ilk sınıflarda, yani ilkokul birlerde falan daha çok görülür. Hani yeni başlayanlarda. Dönem sonuna kadar devam eder. Periyodik aralıklarla kendini gösterir. Mide bulantısı, baş dönmesi, efendim karın ağrısı, bir de karın ağrısı var tabii çocuklarda. Bunları çok sık duyarsınız. Yani ebeveynler şu an evet bizimki de öyle diyordur. Bunlar okula gitmemek için çeşitli taktiklerdir. Tabii çocuk haklı. Bunun hani yediririm ben bunu diyor. Efendim bakınız, İngiltere'de ise durum biraz farklı. Okula gitme konusunda kaygı sorunu yaşayan öğrenciler derse robotlarını yolluyor. Bu çok havalı değil mi? Ülkede 2000'den fazla öğrenci robotu var. Bak ders şey neymiş? Okula gitme konusunda kaygı yaşıyorsun. Da nedir işte, sabah anne baba kaldırıyor çocuğu. Hadi yavrum okula geç kalacaksın. İşte servis geldi, işte ne bileyim baban bırakacak, ben bırakacağım falan filan. Çocuk gitmek istemiyor. Neden, ne oldu, neyin var çocuğum? Kaygı sorunu yaşıyorum şu an. Böyle bir sağdan geldi kaygı sorunu bak. Bak elime bak, bak hissediyorsun sen değil mi? Ne yapacağız? Öğrenci robotu alalım, onu gönderelim. İngiltere'de belediyeler yoğun kaygı nedeniyle okula gidemeyen çocukların derslere evlerinden katılabilmesi için binlerce robot satın aldı. Hem de belediyeler. Yaklaşık 3500 sterlin değerindeki AV1 adlı robot öğrencinin sınıftaki sırasına yerleştiriliyor. Kamera, mikrofon ve hoparlör sayesinde çocuk evden sınıfı görebiliyor. Öğretmenini ve arkadaşlarını duyabiliyor ve konuşabiliyor yattığı yerden. Ülkede 2000'den fazla AV1 kullanılıyor. Sistem özellikle kaygıya bağlı okuldan kaçınma, EPSA sendromu yaşayan çocuklar için tercih ediyor. Bak bunu cidden yaşayanlar için tabii ki güzel bir hareket. Ama şimdi bunu duyunca bütün çocuklar bu kaygıyı yaşayacak. Hele bir de güzel havalardaysa, mesela böyle yağmur falan da yoksa, havada güzelse tam kaygı yaşanacak zaman. Öğrenci uygulama üzerinden robotun başını 360 derece çevirebiliyor. Fısıltı modu bak. Yanındaki sınıf arkadaşıyla diğerleri duymadan konuşabiliyor. Oho! Kamera tek yönlü çalışıyor. Çocuk sınıfı görüyor ancak kendisi görüntülenmiyor. İşte bu adaletsiz. Çocuk da görüntülenecek. Hani nasıl oturuyor yani, ciddi ciddi ders mi dinliyor yoksa bir taraftan televizyona çık hafiften. Yan gelip yatmış. Evde çikolata. Böyle bir halde mi? İngiltere'de ciddi devamsızlık yapan ve sosyal ya da duygusal destek ihtiyacı bulunan öğrenci sayısı 6 yılda %225 artmış efendim. Bu yıl AV1 kullanan öğrencilerin %76'sı yeniden sınıfa dönmüş. Amerika'da da New York'ta efendim bazı yerlerde robotik derslerde öğretmen yardımcısı olarak yapay zekalı robot öğretmen Sally uygulaması deneniyor demiş. Orada da bak, öğretmen kaygı bozukluğu yaşıyorsa, okula gitme konusunda böyle bir sıkıntı yaşıyorsak, yaşayabilir, niye olmasın efendim, insanız hepimiz olabilir. Onlar da robot öğretmen Sally'yi teste tabi tutmuşlar. Yani kısacası bunlar bir hazırlık esası. Tamam hani çocuklar için eyvallah da, öğretmen için bir robot hazırlamak işte hani bakalım nasıl oluyor mu olmuyor mu, bunlar ileride yapay zekanın ya da insansı robotlar dediklerimizin her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de işe el atacağını gösteriyor. Bize oluyor mu böyle? Bizde de olur esasında. Sesi ver mesela, sesi yükle. Yapay zeka zaten sesi kullanıyor. Kaygı hissettiğim zamanlarda, bazı günler, benim yerime mesela gelsin radyo programı yapsın. Mantıklı bak,
Kaygı hissediyorum arkadaş yani. Allah Allah. Hissedemez miyim? Ben insan değil miyim? Bence mantıklı yani. Herkes için olabilir bu. Sadece öğrenciler için değil. Mesela ne iş yapıyorsanız işte devireyim muhasebecisiniz mesela. Bir kaygı sıkıntısı hissettiniz. Sabah oldu bizden bile geldi yani. Hemen ne yapıyorsun? Robotu yönlendiriyorsun. Robot senin yerine gidiyor. O gün senin yerine çalışıyor. Sen de tabii robot sayesinde oradaki iş yerindeki arkadaşlarına falan konuşabiliyorsun. Görebiliyorsun onları yani. Sıkıntı yok. Onlar seni göremiyor. İyi. Böyle bir sistem. Düşünün biraz bakalım. 7.48 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü sendrom günündeyiz. Birsel günaydınlar efendim. İyi yayınlar demiş. Günaydın sana da hoş geldin. Sendromu dağıtmaya çalışıyoruz. Ne zaman alacağız bu robotlardan demiş Andrew. Valla bakın internetten. Hani her sektör için var mıdır sar? AV1 bir dakika bakalım şuradan çıkar mı acaba? Adını yazalım. AV1 robot desek. Robot bak aramışlar. Robot school diye. Şimdi burada şeyler de var da yabancı birkaç sitede gördüm. Ama tıklamayın virüs falan şey yaparsa bizim Ender kızıyor bir daha. Ben tam bilemiyorum bu siteler ne kadar güvenli. Ondan sonra virüsü bulaştırırız işin yoksa. Ender'le uğraştır. Bilgi işlemcimizi. Sonra bir gerginlik oluyor bir daha burada. Simge kolay gelsin Mahmut Bey. Günaydın demiş. Günaydın efendim hoş geldiniz. Aslı ne biçim bir pazartesi günü bu? Ben pazara dönmek istiyorum diyor. Olur, olur, olur, olur. Zamanla bu da olacaktır. Bir de ilk baştan soğuk geliyor sonra ısınıyorsun. Pazartesi böyle. Bir adet Aylin Cem'e Serdar Otaş dinleyelim sonra devam edelim.

0: Ortaç. Benim. Romantik aşkla radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ya. Ama patron da burada sanki tuzağa düşürmüş adamı. Yani burada çok sinsi bir soru olmuş gibi geliyor. Bakın şimdi. Yapay zeka hakkında sorulan soruya cevap verdi. 2 hafta sonra hayatı değişti. Hayatı değişti derken sanırsın ki böyle şey hani terfi aldı böyle acayip yerlere geldi falan filan diye düşünürsün. Değil. Tamamıyla işinden oluyor. Çin'in başkenti Pekin'de 40 yaşındaki bir yazılımcının patronuyla yapay zekanın geleceği üzerine yaptığı görüşmeden 2 hafta sonra işten çıkarılması... Ülkede teknolojinin iş gücü piyasasındaki dönüştürücü etkisini yeniden gündeme getirdi. Abi bu konuda zaten lider ülkelerden birisiniz. Hala siz neyi tartışıyorsunuz? Dünya bak sen, ondan sonra Amerika. Bu ikiniz yüzünden yakında muazzam kaoslar yaşayacak yani. Bu yapay zeka tamam iyi hoş güzel hayatımızın her alanına girdi diyoruz. Çok faydası var eyvallah, hiç onları inkar etmiyoruz. Ondan sonra insansı robotlar diyoruz, şimdi gülüyoruz ediyoruz falan. Aa ne kadar güzel, ne kadar sevimli falan diyoruz ama bu işin ileride büyük sıkıntısı olacak. En büyük sıkıntısı işte işsizlik. Yavaş yavaş büyük şirketlerde böyle haberler duyuyoruz. Binlerce kişi işten çıkaracak falan filan diye. Ekonomik zorluk yaşayanlardan bahsetmiyoruz. Artık hani insan gücüne ihtiyaç duymuyor adam. Diğer taraftan yapay zeka ne yapıyor? Tak şarja olsun bitsin. Sigorta derdi yok, bir şey yok. Orada mis gibi bırak çalışsın gitsin yani. O kafada adam artık. Hal böyle olunca ve Çin ve Amerika bu işin öncüsü. Japonya'yı da sayabiliriz ama bunlar kadar fanatik değil. Pekin'de bir şirkette programcı olarak çalışan 40 yaşındaki Fei Zhaojun. Yöneticisiyle yapay zekanın yazılımcıların yerini alıp alamayacağı konusunda tartıştıktan 2 hafta sonra yaklaşık 160 iş arkadaşıyla birlikte işten çıkarıldı. Evet, demek ki yapay zeka yazılımcının yerini alacak. Bunu anlayabiliyoruz. İşini kaybettikten sonra yazılım sektöründe yeniden istihdam edilme şansının yaş faktörü ve teknolojik değişimler nedeniyle düşük olduğunu belirten Fei, henüz yeni bir iş başvurusunda bulunmadığını ifade etti. İşsiz kaldığı süreçte ailesini geçindirmek için alternatif yollar aradığını belirten Fei. Fei Zhaojun, yapay zeka sistemlerinin kendi pozisyonunun kapatılmasında rol oynadığı görüşünde. Ama şimdi sizler de varsınız bu işin içinde. Kusura bakmayın yani yazılımcı arkadaşlar. Sizler de dahilsiniz, sizler de bu işi geliştirdiniz. Tamam belki bu yoktur eyvallah da. Hani bunun pek çok meslektaşı bu işte var yani. Öyle güzel güzel yazılımlar yaptınız. Aman yapay zeka mis, oh aman diye. Sana da dokunacak bu. Sektördeki hızlı değişimler ve yaş unsuru nedeniyle tamam kaygı duyduğunu ifade eden Fei, yapay zekanın hem bir tehdit hem de kullanılması zorunlu bir araç haline geldiğini belirterek, siz kullanmazsanız ve herkes kullanırsa geçim kaynağınızı kaybedersiniz değerlendirmesinde bulundu. Çin'de yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanımı yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı kalmıyor. Ülke genelinde, posta merkezlerinde, paket ayıklama süreçlerinde insansı robotlar test edilirken, bak paket ayıklamadaki çalışanlara bile göz koydular. Trafik yönlendirme ve hizmet sektöründeki çeşitli rutin görevlerde de otomasyon sistemlerinde yararlanılıyor. İlk baştan bunlar ne olarak çıkmıştı hatırlayın, garson olarak. Çok daha sevimli gelmişlerdi. Aa ne kadar güzel, bak ne güzel servis yapıyor, çay servisi yapıyor, kahve servisi yapıyor. Şikayet etmiyor, ne bileyim işte falan filan diye. O zamanlar biz söylemiştik, bak bu iş garsonlukla kalmaz diye. Ondan sonra hiç avukatlara kadar gitti bir ara. Şimdi artık mesela şeyde bile, yapay zeka ile bile pek çok dilekçe falan yazdırılıyor. Ama orada da bazen yapay zekaya %100 güvenmemek gerektiğini söylüyoruz hep. Bir dilekçe yazıyor, sen o dilekçeyle başvuruyorsun, bir şey olmuyor. Yani bir avukatın yerini tutmuyor mesela. Sağlık sektörü keza ne yapıyoruz? Bir tahlil sonucu olsun veya bir şey hissettiğimizde hemen onu yapay zekaya soru veriyoruz. Böyle böyle bir şey var diye. Yapay zeka bize anlatıyor bunları yaşıyor olabilirsin diye. Biz ondan sonra gidiyoruz doktorla kavga ediyoruz. Doktor başka bir şey söylüyor yapay zeka. Ya yapay zeka, ChatGPT'ye sordum böyle demedi. Ya sayın doktor. Ya, hakikaten tartışanlar var yani. Madem öyle hastalığını öğrendin, ne olduğunu öğrendin, niye doktora gidiyorsun ki? İş bambaşka yerlere doğru geliyor. Bu bütün sektörleri maalesef etkiliyor ve etkileyecek. Ve ilerleyen yıllarda binlerce, milyonlarca insan sırf bu yüzden işsiz kalacak işte. O zaman ne olacak onu çok merak ediyorum ben. Ay ay ay ay, herhalde ona da devletler bir şey düşünüyorlardır. Yani öyle olduğunu düşünmek istiyoruz efendim. Saat sonundayız. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra bir bakalım yollara. Trafikte ne gibi değişimler? Evet, trafik formunu yakalamış efendim. Göçmen konutlarıyla başlıyor trafik İzmir yolunda sevgili dinleyenler. Birdenbire yoğunluk orada başlıyor. Şehir merkezi istikametinde Gölükle kavşağı yoğun. Sonrasında biraz yoğun akıcı seviyeye düşüyorsunuz. Gölükle kavşağını geçtikten sonra şehir merkezi istikametinde devam edelim. Sonraki durum nasıl? Küçük sanayiye kadar işler yolunda. Küçük sanayi ile beraber yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Özellikle Ata evlere yaklaştığınız zaman yoğunluk daha da bir artıyor. Ve sonrasında baya baya yoğun. Ağır ilerliyorsunuz. Nereye kadar? Nilüfer metro çıkışına kadar. Nilüfer metro çıkışından sonra tekrardan yoğun akıcı seviyeye düşüyor trafik Acemlere girene kadar. Acemlerde yine yoğunluk var sevgili dinleyenler. Doğal bu da. Mudanya yolundan gelenleri de hesap edersek. İki ana yol birden orada birleşiyor ve sonrası Acemler sonuna kadar trafik yoğun. Devamında ise gayet iyi. Acemlerden sonra sadece Sırameşiler ve Kültür Park arasında yer yer yoğunluk yaşıyorsunuz. Merinos'tan sonra yoğunluk tekrar başlıyor. Kent meydanına yaklaşırken ve bu yoğunlukla beraber nereye kadar gidiyorsunuz? Davutdere metroya kadar gidiyorsunuz Ankara yolunda sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun. Karşı yöne baktığımız zaman burada da Davutdere metroyla yoğunluk yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Yer yer yoğun, yer yer akıcı. Nereye kadar böyle geliyorsunuz? Kültür Park metro istasyonuna kadar. Şehir merkezi istikametinde Ankara yolunda. Kültür Park metroda yoğunluk bir başlıyor. Bitmiyor ya sonra. Nasıl bir yoğunluksa bitmiyor yani. Gel de bitir. Hakikaten öyle ama. Nilüfer metroya kadar çok yoğun. Devamında yoğun akıcı ama FSM bulvarına, FSM metroya gelmeden tekrar yoğunluk artıyor. Ve bu şekilde nereye kadar gidiyorsunuz? Küçük sanayiye kadar gidiyorsunuz. Küçük sanayiden sonrası durum iyi şu an için. Mudanya yoluna bakalım. Mudanya yolunda da sevgili dinleyenler. Organize sanayi civarı oldukça yoğun yine. Oradan Ata Bulvarı'na kadar, hatta Fethiye, Hamitler Fethiye metroya kadar yoğun. Devamında trafik normale dönüyor ama İhsaniye metroya gelmeden önce trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Ve bu yoğunlukla ağır ağır Acemlere giriş yapıyorsunuz. Karşı yönde ise yine Ata Bulvarı civarında yoğunluk başlıyor. Mudanya istikametinde Koruparka kadar bu yoğunluk devam ediyor. O civarda durum iyi. Koruparka geçtikten sonra yine Mudanya istikametinde Geçit'e kadar olan bölümde yoğunluk sizleri bekliyor. Evet, benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim ve hemen hatırlatalım. WhatsApp hattımızı 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Mini minnacık, küçücük, şuncacık bir ara var. Bir nefes arası var, bir dakika kadar. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo FM.

0: neşesi gönlümün.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.
2: Radyo S.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest, Ajde Pekkan, Hileli Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, anneanne dekorasyonu moda oldu denmiş. Bir arada şey vardı, bu perde konusunda 90'lı yılların en popüler perde modelini biliyorsunuzdur. 90'lı yıllar perde dediğimiz zaman akla tek bir desen geliyor. Böyle çiçekli miçekli, sarı ağırlıklı bir renk, sarımtırak ağırlıklı bir renk. Biliyorsunuzdur onu. Böyle çiçekler miçekler olur falan filan. Hep bütün evlerde vardı ondan. O bir ara tekrardan satışa sunulmuştu. Bir haber çıkmıştı çok iyi paralara gidiyor diye, ama çok iyi yani. Hani böyle binlerin üzerinde yani. Millet çatır çatır bunları satmaya başlamıştı. Bu ikinci el internet sitelerinde falan filan, sonra olmamıştı tabii. İstesen bulabiliyorsun zaten onu yani. Hatta belki hala bazı evlerde kullanılıyor. Ya da şöyle bir dolaplara falan karıştırsan eski dolapları mutlaka çıkar. Hani çok böyle ulaşılmaz bir şey değil. Herkes bir görüp acayip acayip fiyatlar vermişti ama. Bilmem kaç yüz bin falan, öyle öyle rakamlar vardı yani. Bu da onun gibi bir şey mi acaba? Anneanne dekorasyonu moda oldu demiş. Neymiş bu? İngiltere'deki araştırmalara göre Z kuşağı ev dekorasyonunda 1970'ler modasına yönelmeye başladı. Öyle misiniz Z? Valla benim tanıdığım Z kuşakları hiç öyle değil yani. Demek ki coğrafyadan coğrafyaya değişiyor bu işler. Son yıllarda tüm iç mimariye hakim olan gri, bej gibi tonlarla sade ve ultra modern ev görüntüsünü terk ediyorlar. Onun yerine büyük annelerinin evi gibi renkli dekorasyonu tercih ediyorlar. İç mimarlara göre 18-30 yaş grubu koyu ahşap mobilyalar, desenli kumaşlar, seramikler, renkli camlar, süslü lambalar ve ikinci el parçalara minimalist yerine maksimalist tasarımlara rağbet gösteriyor. Bak şöyle düşünün, böyle bende de mesela gri ve bej biraz daha hakim aslında. Ki Z kuşağı da değilim bu arada. Raflar boş bırakılmıyor, hatırası olan eşyalarla dolduruluyor. Kitaplar, mumlar, tamam bunlar zaten her evde var ki. Kitap, mum, tablolar, vazolar ve küçük objeler konuluyor. Çikolata kahvesi, bordo, toprak yeşili ve tereyağı sarısı tonları öne çıkıyor. Bu acaba perdedeki sarı ton dediğimiz tereyağı tonu mu? Onu ilk defa duyuyorum bunda. Tereyağı sarısı. Aynı takım mobilyalar yerine farklı dönemlerden parçalar karıştırılıyor denmiş. Böyle bir haber efendim. Bakıyorum, böyle bir yatak odası şeyi var. Fotoğrafı var orada. Yatak odası, evet, bir yatak var böyle. Yatak böyle, bilmiyorum şimdi, anneanne moda dekorasyonu diyor ama bizim anneannelerde dekorasyon böyle değildi. Bunların anneanneler de lüks yalnız. Şimdi bizdeki anneanne dekorasyonu nedir mesela? Aklımıza daha çok ne gelir? İşte yanan bir soba. Kuzine falan deniyordu onlara. Fırın yani. Onun üzerine ekmek kızartmak, yanında bir minder. Ama oradaki uyku da var ya. Hele bir de kışın böyle dışarısı soğuk, geliyorsun. O sobanın yanında mutlaka uzanma yeri yapılırdı. Yani anneanne evinde öyleydi. Yanına oturursun, zaten oturduktan sonra bir süre sonra otomatik olarak uyumaya başlarsın. O sıcak seni alır götürür. Üzerinde böyle bir kestane mi yapılmaz onun? Ekmek mi kızartılmaz sabah kahvaltısında? Hele onun içinde yapılan börektir, mesela ev ekmeği falan. Şimdi onları göremiyoruz tabii de, nerede göreceksin yani? Minimalist yaşayacağız diye. Her şeyimiz minimalist oldu vallahi. Bir de sobaların mesela kötü tarafı neydi? Kışın o sobayı değiştirmek gerekiyor. Kovasını falan değiştirmek gerekiyor. Sobalı evler zamanında. Günümüzde hala var tabii, yok değil ama daha çok hani köylerde doğalgazın falan pek olmadığı yerlerde. Ama o dönemler öyleydi. Bir de evin en küçük çocuğunun görevidir o kovaya gidip döküp yenisini getirmek falan filan. Evin en küçük çocuğu da bendim. Al, travma istiyorsan sana travmayı. Aslanlar gibi travma işte yani. Bunları hep yaşadık. O soğukta çıkıyor, sıcaktan çıkıyorsun, tekrar soğuğa giriyorsun arkadaş. Bir de o kısım kötüydü ama sobayı yakana kadar, soba yandıktan sonra. Bizdeki mesela işte dediğim anneanne evi modeli bu.
Bunların anneanneleri bile gayet, eğer bu fotoğraf anneanne evi ise, bunların anneanneleri de gayet çok şeyi aşmışlar yani. 8-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim, pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Yeni haftanın ilk günündeyiz. Ve yeni saatimizin de ilk günündeyiz. Bu arada bugün itibariyle hafta içer sabah 7-9 arası sizlerle beraberiz efendim. En azından şu şey, okul dönemi boyunca. Sabahları sizi uyandıracağız, işinize göndereceğiz, işte çocukları okula göndereceğiz. O sırada yanınızda, sırf yalnızlık hissetmeyin diye konuşacağız, edeceğiz. Sizlerin de programa ortak olmanızı bekliyoruz. İbrahim, kolay gelsin Mahmut abi. Vallahi sabah sesini duymak güzel geldi diyor. Eyvallah. Sıra meşeler nasılsınız efendim? Sıra meşelerde olanlar, şöyle bir hal hatır soralım onlara. Neden diyecek olursanız, orada olanlar az çok neden sorduğumu anlamışlardır. Sıra meşelerde olanlar, ondan sonra paşa çiftliğinde olanlar, acemler, nasılız acemler? Eğleniyor muyuz? Uyandık mı? Kendimize geldik mi? Bayağı hararetli bir trafik sizleri bekliyor. Henüz daha yeni çıkanlar varsa söyleyelim. Ve bir adet hadise dinleyelim, sonrasında buradayız.

Yine dolandırılıyoruz. Bu konuda sevdik. Yani biz bu dolandırılma işlerini sevdik, hep söylüyoruz. Hani biri dolandırmak istediği zaman ona pek hayır diyemiyoruz. Bakın şimdi de emekli memura uzlaştırma bedeli tuzağı. Cep telefonuna gelen mesajda hayatının şokunu yaşadı. İşte hayatının şokunu yaşamayacaksın. Hemen orada eğer kafanda bir soru işareti varsa bir bilirkişiye soracaksın. Ya da şu olabilir mesela, E-Devlet'ten falan kontrol edeceksin önce, eğer avukata sormuyorsan, yani tanıdığın ettiğin yoksa. Bir E-Devlet'e bakacaksın. Zaten hadi E-Devlet'te var bunlar. Varsa yani. İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B. cep telefonuna gelen sahte bir ceza dosyası mesajı ve ardından arayan şüpheliler tarafından uzlaştırma bedeli adı altında 50 bin lira dolandırılmak istedi. Bak, mesajda bırakmıyorlar. Az önce size bir mesaj göndermiştik. O mesaj üzerine arıyoruz efendim. Uzlaşalım mı? Uzlaşmak ister misiniz? Yapalım mı böyle bir güzellik? 50 bin lira. Dolandırıcıların kimlik, anne baba adı ve adres gibi kişisel bilgilere sahip olması mağdurun ilk anda durumun gerçek olduğuna inanmasına neden oldu. Evet, çünkü bizim bilgiler her yerde. Her yerden ulaşabiliyorsunuz. Öyle KVKK falan filan hikaye bunlar. Evet, KVKK var ama uygulama noktasında işte o bilgiler yine sızıyor efendim. Çatır çatır sızıyor hatta yani. Biri bilgileri alıyor, o ötekine satıyor. Öteki ötekine satıyor. Öyle öyle gidiyor yani bunlar. Bizim hani kimlik numarası falan filan gizliyorsunuz ya, gizleme. Var zaten, isteyen buluyor. Şüpheliler ödeme yapılmadığı takdirde tutuklama kararı çıkarılacağı tehdidiyle panik yaratarak süreci hızlandırmaya çalıştığı, yaşanan olay kişisel verilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcı yöntemlerini yeniden gündeme getirir denmiş. Zaten hep gündemde ki bunlar. Adamlar bir şekilde dolandırıyor yani. Bak, dolandırıcıların bitmek bilmeyen yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yo, bu yeni bir şey değil, bu var bu. SMS'e var canım, bu ceza bana cumartesi günü geldi mesaj ya, böyle mesaj. Cumartesi günü dosyanın ve Çağlayan Adliyesi'nde bile olduğunu söylediler falan, yazdı falan filan. Ve o gün hemen eğer bilmem kaç para yatırmazsam, of öyle böyle değil. Lan cumartesi deli misin sen? İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema Bey'in telefonuna geçtiğimiz günlerde ceza dosyasının işleme alındığı ve bir hukuk bürosuna ulaşması gerektiğine dair bir mesaj geldi. Konunun ne olduğunu anlamaya çalışan kadın bu kez de arandığını ve telefondaki kişilerin kendisine "avukatla mı görüşüyorsunuz?" şeklinde soru sorulduğunu aktardı. Bak işte sayın bilmem bir şey, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Bilgi almak için ulaşınız bilmem ne hukuk bürosu. Bayağı hukuk bürosu yalnız. Ayrıca şüphelilerin anne babasının isminden adres bilgilerine kadar pek çok bilgiye sahip olduklarını ifade etti. Sema B. hakkında bildiklerinden ötürü karşımdakilerin gerçek bir hukuk bürosundan aradığını düşündüm. Konunun ne olduğunu sordum ancak ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini... Efendim, ayrıntılı bilgi veremeyeceksiniz, parayı gönderin. Konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu söylediler. Ardından da uzlaştırma bedeli olarak benden 50 bin lira istediler. Arkadaş, ayrıntı vermeden parayı niye istiyorsun? Siz önce parayı yatırın, bir sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ardından da uzlaştırma bedeli olarak benden 50 bin lira istediler. Ödeme yapmamam halinde hakkımda tutuklama kararı çıkaracaklarını söylediler şeklinde konuştu. Yaşadıkları karşısında büyük korku ve paniğe kapıldığını anlatmış. Vallahi geçmiş olsun, iyi yırtmışsın. Hani en azından para kaptırmamış yani. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Gizem Gonca, dolandırıcıların kişisel bilgilerinizi biliyor olması karşınızdaki kişinin gerçekten avukat, hukuk bürosu veya resmi bir kurum olduğu anlamına gelmez. Ceza dosyanız var şeklinde mesajlara vatandaşta korku oluşturup para talep ediyorlar. Tutuklanırsınız diyerek korkuyla acele ettiriyorlar. Çabuk bak, geliyor polis, geliyor. Gonca özellikle uzlaştırmanın hukuk bürosunun telefonla vatandaşın karşısına koyup belirli bir miktarı ödemesini istediği bir sistem olmadığını vurgulamış. Sonra devam ediyor, neyse telefonu kapatın ve para göndermeyin diyor. Bak mesela başka bir mesaj örneği daha var. Sayın işte bilmem bir şey, müvekkil firmamıza ait borcunuzu icra takibi başlamadan faiz indirimiyle ödeme yapmak için. Bir indirim de veriyorlar. İndirim hakkınız da var bak.
Evet, bunları yıllardır uygulanan taktikler maalesef. Telefonla dolandırıcılığın her çeşidi var efendim bizim ülkede ama hemen hemen hepsi de bir şekilde tutuyor. Hani ben dolandırıcıyım, aç kaldım diyeni bulamazsınız. Hepsinde baya baya adamlar artık yatırım yapıyor, arsa marsa alıyorlar ya. Dolandırdıkları paralarla yani. Sadece hani kripto paraya falan yönelmiyor, o kadar aymazlar ki artık işi böyle arsa marsa alımına döktüler. Hani parayı da nakit olarak çok tutmak istemiyorlar. Artık gerisini sen düşün yani. Ay ay ay ay. Biraz işte uyanık olmak gerekiyor. Biraz nasıl derler, geçmişte yaşanan olayları düşünmek gerekiyor. Bak, bunlarla ilgili binlerce milyonlarca haber çıktı. Ben sadece kaç tane okuduğumu hatırlamıyorum artık sadece programlarda. Hemen hemen her gün benzer bir dolandırıcılık mevzu çıkıyor. O yüzden biraz böyle bir evet, o panik halinden kurtulmak gerekiyor. Sağlıklı düşünmek gerekiyor. Düşünmediğiniz anda zaten tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Ondan sonra gerçeğin farkına vardığınızda da iş işten çoktan geçmiş oluyor ne yazık ki. Maalesef efendim. Son yarım saate doğru gidiyoruz artık. Şöyle, Gökhan Özen, tamam. Bir Gökhan Özen dinleyelim. Ardından çok kısa mini minnacık bir reklam aramız olacak. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Radio S.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Üst tarafta bildirim ışığı yanacak. Arabadan iner inmez daha ama şey böyle bir şey yapmasam bile yani. Hemen öyle bir bildirim. Şey diye selam. O arabadan iniyorsunuz galiba. Kavgaya mı? Güzel güler devam. İstanbul Şişli'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi denmiş. AVM girişinde aracın direksiyonunda bulunan kadın yanındaki erkekle yer değiştirdi. Tabii o kadar sıra varken gayet mantıklı. Şu olabilir belki sadece AVM girişinde hani park etme konusunda başarısızsa kadın aracı kullanıyorsa çabuk bilmiyorum yani sadece aklıma gelen bu. Git park edeceğin yerlere sonuçta bunu yapabilirsin. Neyse erkekle yer değiştiriyor güzel güzel arkada bir sürü araba var. Bu sırada korna çalarak duruma tepki gösteren Buket A'ya saldırmış efendim kadın aynı anda. Görmüyor musun yer değiştiriyoruz sen kimsin korna basıyorsun? Ya da belki arabada hararetli bir tartışma vardı öncesinde bilemedim. Otomobilin camından içeri uzanan kadın beni öyle çekemezsin senin kafanı kırarım diyerek tehditte bulunurken saldırı anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Evet gayet güzel ablamız gergin. Belli bir hani bir 180 bin lira en az harcı yasası var. Böyle arabadan indiğiniz andan itibaren diğer araçla kavga etmeye, tartışmaya falan 180 bin yazılıyor. Yani haklı olmanız olmamanız bir şey değiştirmiyor. İndin mi arabadan 180 bin? Yanındaki de mi indi? Ona da 180 bin. Arkada oturan hani bana hani bana demiş ona da 180 bin. Bir, bu başlangıç bu arada tabii. Şey, açılış böyle 180 binden açılış. Devamı yapmış olduğunuz eylemin niteliğine göre efendim değişiyor. Olay saat 13.30 sıralarında Esentepe mahallesinde bulunan bir AVM'nin girişinde meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü aracını durdurarak yanındaki erkekle yer değiştirdi. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen Buket A diğer yöndeki araçlara yeşil ışık yanınca yolun ortasında kaldı. Ha o maşallah rahatlığa bak ablamızdaki. Buket A'nın korna çalarak tepki göstermesi üzerine kadın otomobile yönelerek hakaret ve küfür etti. Bunları hep ekliyorlar. Adisyonu ekliyorlar efendim teker teker. Arabadan inme, hakaret, küfür. İkili arasında başlayan tartışma kadının saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Otomobilin camından içeri uzanarak saldıran kadın beni öyle çekemezsin senin kafanı kırarım diyerek tehdite bulundu. Ablam çekmiş ama. Bak fotoğraf falan var. Videoyu açmadım ama fotoğrafların falan var. Bak emniyet kemerini falan çekiyor. O derece saldırıyor yani. Neye kızdıysa bilemeyiz. Kendisini görüntüleyen sürücünün telefonunu da almaya çalışan kadın sen ne yapıyorsun bırak diyerek bağırarak duruma tepki gösterdi. Yanındaki erkek kadını uzaklaştırmaya çalışırken kadın Buket A'ya sen şimdi göreceksin kim kimi şikayet ediyor bakalım diye bağırdı. Ablam sen yine şikayet et etme değil. Fakat 180 bin. Sen yine şikayet et tabii ki. Kadın uzaklaşırken direksiyondaki Buket A'ya sen onu bir yerde yayınla göreceksin terbiyesiz sözleriyle tepki gösterdi. Her yerde yayınlanmış. Bir de basın seviyor böyle haberleri. Mesela sosyal medyada falan gördü müydü? Çünkü izlettiriyor bu haberler. Yaya olarak olay yerinden uzaklaşan kadının yanındaki erkekse otomobile bindi. Kadının görüntüyü çeken mağdur Buket A'ya görüşürüz seninle dediği duyulurken saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Evet biz de hepsini teker teker izledik zaten. Bak saldırıya uğrayan kadın da bir kadın şahıs tarafından fiziksel ve sözlü olarak tarafıma saldırıda bulunuldu. Sebebi de tam bir AVM'nin giriş kısmında kadın erkek araç içerisinde şoför değişikliği yapıyor. Erkek uyanık çıkmış hiç olaya müdahale etmemiş. Yani. Kadını uzaklaştırıyorsa gel sen gel Yusuf gel sen gel boş ver. Kadıncağız da açıklamada bulunmuş. Şey yani bir hışımla geldi geçti peh peh peh diye. Maganda'nın cinsiyeti yok mu? Yok tabii canım. Yani yolda sadece kavga edenler erkek sürücüler değil. Maganda erkek, maganda kadın, maganda diye ayırmıyoruz efendim. Maganda magandadır. Her yerde aynıdır yani. 8.41 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Program çabuk bitti sanki diyor Senan. Yok be daha bir 19 dakikada falan var. Sabah biraz daha ritim hızlanıyor tabii. Yani herkes hızlı. Yani sadece biz değil ne bileyim yani. Sadece biz veya şarkılar falan filan değil. Hayat hızlı. Haldır haldır her sabah bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz.

işe, kimimiz okula, ne bileyim işten çıkanlar eve yetişmeye çalışıyor. Hep böyle bir telaş halindeyiz yani. Şimdi bir adet Atiye dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

Atiye Olayla radyonuzdaydı. Bu nedir? Yıllar geçse de bir kelimesini bile unutmuyorlar. Bu nasıl bir kindir ya? Geçmişe dair her detayı zihnine kazıyan, asla unutmayan 3 burç denmiş. Efendim hangi burçsunuz? Bakalım siz var mısınız? İkinci burçlar diyebiliriz. Bak işte geçmişe dair hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan ve güçlü zihinsel hafızasıyla tanınan o burçlar. Mesela ben de geçmişe dönük çok şeyi hatırlarım ama hani kin anlamında değil bu, öyle mi ki? Ha, bazı kişiler yıllar önce yaşanan en ufak ayrıntıları bile dün gibi hatırlıyorlar. Bir dakika, kova var mı o zaman? Neyse yok. Bakalım efendim hangi burçlar bunlar? İlk sırada Başak Burcu var efendim. Başaklar online mısınız? Sistematik düşünme yapısıyla bilinen Başak kişileri... Başak kişileri... çevrelerinde olup biten her şeyi adeta bir mercek altından geçirerek gözlemler. Zihinlerinde her bilgi için ayrı bir alan oluşturan bu kişiler günlük yaşamda karşılaştıkları pratik verileri ve karmaşık ayrıntıları uzun süre saklama yeteneğine sahiptir demiş. Başakların zihinsel berraklığı kendileri için faydalı olabilecek bilgileri zamanı geldiğinde eksiksiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmalarını sağlar diyor. İlk burçlar Başak efendim. İkinci burca geçiyoruz. Yengeçler, online mısınız yengeçler? Duygusal derinlikleri yüksek olan yengeç kişileri için geçmişte yaşanan hiçbir anı kolay kolay silinmez. Yaşadıkları olayları hissettikleri duygularla bağdaştırdıkları için ister olumlu ister olumsuz olsun... üzerinden yıllar geçse dahi yaşananları detaylarıyla hatırlar. İşte bak bu da çok riskli bir şey ya. Yani hatırlayan için riskli. Bak ilk burç neydi? Başak, sonra yengeç. Ama karşısındaki insan için de riskli. Tam böyle bir tartışmaya başlayacaksın mesela. Özellikle bu insan sevgilinizse. Yani partnerinizse. Çok daha büyük riskli yani. Sen mesela başka bir yerden konuya giriyorsun. O pat oradan bir açığı yakalıyor. Diyor ki bundan yıllar önce sen şunu da söylemiştin. Çık işin içine çıkabilirsen. Üçüncü burcumuz efendim. İnce detayları zihnine kazıyanlar diyor. Akrep burcu. Bu gibi olaylarda bak akrep hep var. Yani bu gibi olaylarda hani böyle burçlarda. Böyle bir kavga gürültü. Güçlü sezgiler, yani kavga gürültüye meyil verecek olaylarda. Güçlü sezgileri ve yüksek odaklanma kapasiteleriyle tanınan akrep kişileri, kendilerini etkileyen durumları ve duydukları ifadeleri hafızalarında titizlikle muhafaza eder. Çevresindeki insanların davranışlarını ve söylediklerini detaylıca analiz eden akrepler, kendileri açısından önem taşıyan kritik bilgileri asla gözden kaçırmaz. Yaşanan hiçbir gelişmeyi unutmayan yapıları onları zihinsel netlik konusunda en üst sıralara taşır demiş. Eğer bu burçlardan biriyseniz iyi. Bak, neden? Çünkü hatırlayan sensin işte. Başaktır, yengeçtir, akreptir. Ama bu burçlardan bir partnerin varsa zaman zaman gerginlik yaşayabilirsin. Tam mesela başka bir şeye giriyorsun, başka bir konu. Ondan sonra hop sana bundan 10 yıl önce yaptıklarını hatırlatıyor. Sen bunu demiştin diye. Çünkü bak güzel olan şeyler kadar kötü olanları da unutmuyorlar. Başak özellikle unutmuyor. Oradan bir daha çık işin içinden çıkabilirsen. Ay ay ay, maalesef böyle. Ya bak bir tane yengeç çıktı, Senan yengeç. Fil hafızası var bende diyor. Kincilik var, her şey var. Ben de unutmam demiş Aynur. Seninki bu, ha, Oğlak Burcu mu senin? Ama Oğlak Burcu listede yok. Efendim toparlayacağız program artık. Son 10 dakikaya doğru gidiyoruz. Kıvanç Bey iyi yayınlar Mahmut Bey demiş. Teşekkür ederim efendim. Lösemili Çocuklar yararına Bursa Lösemili Çocuklar Derneği LÖDER tarafından düzenlenen Eker Ayran koşusunda gençlerimiz koşuyor. Tüm vatandaşlarımızın lösemili çocuklarımıza desteklerini bekliyoruz demiş. Bunu ben de paylaşmak istiyorum izin verirseniz story'de. Bu Instagram gönderisi, bunu story'de ben de paylaşmak istiyorum. Biz de gösterebildiğimiz kadar kişiye gösterelim efendim. Önemlidir.

0: 55 saatler, gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Pazartesi sabahını paylaştık sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Saat 10'da da Az TV'de canlı yayınlıyız efendim. Günün içinden ne onu da hatırlatalım. Ve yarın sabah saat 7'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman be.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
0: Reklam.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İPÇEP'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPÇEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

petrolü gök çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Reklam. Radyo S. Denize çek
1: gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Sözü bestesi Harun Konuş'a ait bir şarkı. İlk seslendiren Emel Miftuoğlu'ydu. 94 yılında yayınladığı Emelci adlı albümde seslendirmişti bu şarkıyı. Daha sonra yine Harun Kolçak kendi yorumuyla da sunmuş olsa da ilk dinlediğimiz ses Emel olunca Emel'in şarkısı olarak da biliniyor. Korkuyorum. 95.6 Radyo'dayız. Günlerden pazartesi. Yeni, yepyeni bir haftaya merhaba derken, günün de ortasına gelmişken şöyle bir götürelim istiyoruz yine sizleri 90'lara. Önce birkaç slow şarkı, sonra da hareketlileri seçtik. Arada tabii ki sizin seçtiğiniz şarkılara da yer vereceğiz. Ve saatlerimiz 14'ü gösterene dek unutulmayanlarla birlikte olacağız. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Gözler.

İlk saatte unutulmayanları çalacağız. Sonraki saatte de yeni şarkılarla devam edecek. Tam 2 saat boyunca saatlerimiz 15'i gösterene dek güne bakan radyolarınızda. Varsa sizin de 90'lara dair dinlemek istediğiniz isimler, şarkılar. WhatsApp hattımız 0533 155 4000. 0533 155 4000. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Hazal var sırada. Yıl 99 ve şarkısı Sürgün Aşkımız.

Ve günün ilk istek şarkısı ben demeden gelenlerden, ben numara vermeden yazanlardan, programı öncesi selam çakanlardan, merhaba diyenlerden, sevgili Füsun için çalacağız. Kenan Doğulu, Aşk Oyunu.

0: Kaya'nın kendi sözü bestesi. Daha önce Demet Sağıroğlu tarafından da yorumlanan Şikayetim Var 96 yılından Kaya'nın kendi yorumuyla geldi.
1: Şikayetim var.
0: Unutulmayanlar da. Ve şimdi Nilüfer. Arda arda çalmadan olmaz. Uzak dur ateşimden. Ardından kısa bir reklam. Reklamlardan sonra ise madem andık Demet Sağıroğlu. Tabii ki en bilinen, en sevilen şarkısıyla burada olacak az sonra. Şimdi Nilüfer'le devam ediyoruz. Unutulmayanlara.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Arnavut kaldırımı herhalde Demet Sarıoğlu şarkıları arasında en fazla dinlenen, hatta bir numarada yer alabilir diye düşünüyorum ben. İlk albümden, ilk şarkılarından bir tanesiydi. 1994 yılından günümüze hala dinlenen, hala sevilen ve çalınan şarkılarından. Şimdi Levent Yüksel, yıl tam 2000. 90'ları geride bırakmışız. 2000'lere bu şarkıyla geçiş yapmış Levent Yüksel. Şarkı Sultanım.

Bugün hayat benden hızlı başladı diyor sevgili İknur. Koşturmaca işler derken güne bakana ancak şimdi yetişebildim. Geç kaldım diye yok yazılmak istemem ama bazı insanlar da insanı biraz merak eder değil mi diyor. Neyse ben geldim, radyomu açtım. Günüm bundan sonrası güzel geçsin diye. Güzel de bir şarkı istemiş. Haydi bakalım. Bugün kim kimi gülümsetecek? Yaşarken ayrıca bizler de göreceğiz. Geceleri Yakıp şarkısıyla Serdar Ortaç buradaydı. Levent Yüksel'in Sultanım'ın ardından. Şimdi madem İknur istemiş, günümüzü biraz daha hareketlendirelim, renklendirelim. Aysel Gürel ve Sezen Aksu'yla, Onda Tunç'un bestesi ve düzenlemesiyle. Haydi bakalım.

Sevgili Mahmut'un isteğiyle ne kavgam bitti ne sevdam çaldım sizlere. Tabii ki Sezen Aksu'dan Hadi Bakalım'ı çalınca o şarkıyı da Gülşen yorumuyla gönderdik. Mahmut'a, Ezgi'ye ve Aydın Bey'e. Şimdi ilk saatin son şarkısı Unutulmayanları Güle Güle diyerek bugünlük uğurluyoruz. Çelik'le birlikte Yıl 94 ilk albüm, ardından kısa bir reklamlardan sonra yenilerleyiz.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Türk rock müziğinin en güçlü söz yazarı ve yorumcularından Teoman'ın zamansız eserleri farklı kuşaklardan sevilen sanatçıların yorumlarıyla Teoman Şarkıları projesi kapsamında yeniden hayat bulmaya devam ediyor. Teoman'ın yıllara meydan okuyan repertuarını günümüz müzik sahnesinin önemli isimleri yeniden seslendiriyor. Gruplar ya da isimler, Teoman klasikleri onların yorumuyla yeniden günümüze taşınıyor. Son tekli ise 17 şarkısıyla Dolu Kadehi Ters Tut oldu. Farklı jenerasyonların müzikal dünyalarını aynı repertuarda buluşturuyor bu proje. Teoman Şarkıları projesi. Ben de keyifle çaldım sizlere. Dolu Kadehi Ters Tut yorumuyla Teoman Şarkısı 17'yi. 17 ile açtık ikinci saati. Sena Şahin'in yenisi Ayıp'la da devam ediyoruz. Yeniler ardı ardına gelecek. Güne Bakan'da ikinci saatte sizlerle.

Murat Boz, Merşarim aynı şarkıda aklımda hep sen adlı çalışmayla bizlerle birlikteydiler. Sıla Bursa konserinde de açıklamıştı yeni bir projeyle. Sessiz kalalım. Bizleri selamlayacağını söylemişti. Bir akustik bir de Elektra. Akustik projesi henüz paylaşılmadı ama Elektra'dan iki şarkıyı sundu bizlere. Susuz kalalım. Onlardan bir iki bana biraz renk ver. Bir hafta sonra da yani bu cuma günü Oluruna Bırak şarkısını paylaştı. Bu projeden sevgili Sıla. Slow şarkıların hemen ardından o zaman ne yapalım? Elektra'dan bu yeni çalışmayı sunalım sizlere. Sıla ve Oluruna Bırak.

0: korkma.
1: Geçen yıl gösterime giren ve dünya genelinde 270 milyon dolar hasılata ulaşan Silahlar filminin yönetmeni Zack Cregger'ın yeni filmi Resident Evil Amerika'da ilk hafta sonunda 60 milyon dolar hasılata erişerek gişenin yeni lideri olmuş. Serinin önceki filmlerinden bağımsız olan film 2010 yılında 26 milyon dolarla açılışını yapan Resident Evil ölümden sonrayı geçerek serinin en iyi açılış performansını imza atmış. Resident Evil dünya genelinde de 3 günde 108.3 milyon dolar hasılata ulaştı deniyor notlarda. Şimdi gel gelelim, ben de dün filmi izlediğim için izlememiş olsaydım tamam deyip otururdum. Ama bu yeni film Resident Evil serisi daha önceki yapılan Resident Evil başlığı altındaki tüm filmlerden çok başka. Bambaşka bir yerde duruyor. Diğer notlarımda da şöyle yazıyor. Yeni Resident Evil filmi efsanevi video oyunu serisinden uyarlanan bir yapım. Önceki sinema serilerinden tamamen bağımsız, köklere dönen yeni bir yeniden başlatma projesi. Film 1998 yılında ünlü Resident Evil 2 oyununun olaylarıyla aynı zaman diliminde geçiyor. Hikaye Raccoon City Genel Hastanesi'ne rutin bir paket teslimatı yapmak için giden talihsiz tıbbi kurye Brian'ı merkezine alıyor. Brian hastaneye ulaştığı an aniden patlak veren T virüsü salgının ortasında kalıyor. Karakter mutasyona uğramış canavarlar ve zombi sürüleriyle dolu, bu kabus gibi gecede tek bir karaktere odaklanan, kesintisiz bir hayata kalma mücadelesi veriyor. Aynen böyle konusu, çok da doğru. Dediğim gibi önceki Resident Evil filmleriyle hiç alakası olmayan, yeni yepyeni bir seri ya da serinin ilk filmi olabilir. Yönetmen koltuğunda Barbar ve Silahlar filmleriyle az önce söylediğim gibi Zack Cregger var. Senaryoysa Cregger'la birlikte John Wick serisinde de yine çalışmış olan Shay Hatton gibi bir isim kaleme almış. Film bu arada tam 90 dakika. Arayla birlikte bir 100 dakikayı tamamlıyor. Aksiyon bombardımanı yerine orijinal oyunların minimalist, klostrofobik ve saf hayata kalma korku atmosferine odaklanıyor. Ben çok severek keyifle izledim. Öncesinde de Fall 2 ki birincisini Netflix'te izledikten sonra çok beğenerek ikincisini de aynı gün içerisinde izleme fırsatı buldum ama ilk film çok daha başarılıydı. İkincisinden çok haz etmediğimi söyleyebilirim. Onun ardından da Resident Evil'ı izleyince tamam dedim, işte film bu. Başından sonuna 90 dakika hiçbir kere saatinize bakmıyorsunuz. Sıkılmadan keyifle, hatta bazen gülerek bazen de korkarak izliyorsunuz bu filmi. Reyna Toyran'a yeni yepyeni bir isim, Sevmek istedikse yeni şarkısı.
2: Sevmek istedik

Bora Duran'ın 2021 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm şarkısı, yayınlanmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeniden viral olarak müzik listelerinde dikkatleri üzerine çekmiş. Son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşmış şarkı, yeniden keşfedilerek dijital platformlarda büyük bir ivme yakalarken, Türkiye en iyi 50 listelerinde de 8 basamak birden yükselerek 19. sıraya kadar çıkmış ve listenin bugüne kadarki en yüksek sırasını görmüş. 8 Eylül 2026'da 234.5 bin dinlenmeye ulaşan Döndüm sosyal medyada ve dijital platformlarda yükselişini sürdürüyor. Ben de dedim ki ya bir hatırlayalım şarkıyı, nasıl bir şarkıydı acaba diye. Sözü bestesi düzenlemesi kendisine ait. İşte o şarkı Döndüm'le geliyor Bora Duran şimdi radyolara.

Bir önceki hafta sonunun lideri olan Aşkın Büyüsü 2 yaklaşık %62. hafta sonu düşüş oranıyla 12.16 milyon dolara ulaştı ve haftayı ikinci basamakta kapattı. Amerika'da tüm zamanların toplam hasılat rekorunun yeni sahibi Örümcek Adam yepyeni bir gün 6.5 milyon dolarla 3. sırada yer alıyorken The Odyssey 4.9 milyon dolarla hafta sonunun 4. sırada geride bırakan bir diğer yapım oldu. Koyete Akme'ye karşıysa 4.5 milyon dolarla ilk beşi tamamlayan yapım. Örümcek Adam Odyssey ki bu haftada Resident Evil ilk beşte yer alan filmler. Türkiye sinemalarında da izleniyorlar, sevildiler. Bayağı da bir rakamlara ulaştılar. Ama Amerika'nın ilk beşinde yer alan Aşkın Büyüsü 2 ve Koyete Akme'ye karşı Türkiye sinemalarında nedense çok ilgi görmedi, çok sevilmedi. Hatta Koyete Akme'ye karşı vizyondan kalktı. Aşkın Büyüsü 2 ise ilk hafta sonunda seansı azaldı, salonları küçüldü. Atiye burada, yenisi olayla. Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra bir yarım saatimiz daha var. Güne bakanla.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Reklam.
2: Radyo S.
0: Güne Bakan devam ediyor.
5: Güne Bakan devam ediyor.

0: Melek Monson, o bir şarkısı yeni veren. Son yarım saati bu güzel ve keyifli şarkıyla açtıktan sonra Ferhat Göçer burada, onun da yenisi. Mutluymuş gibi yapma.
1: Mutluymuş gibi yapma.

Şarkıcı, yönetmen, besteci, söz yazarı, ayrıca fotoğrafçı. Mesleki kariyerinde yer alan başlıklar. Mehmet Metin Arolat, 21 Eylül 2024 yılında kaybetmişti kendisini. Üzerinden tam 2 sene geçmiş bile. Sevgiyle, saygıyla rahmetle anacağız. En sevdiğim şarkılarından bir tanesini çalacağım. Anarken yine Bir Başıma adlı albümde seslendirmişti. 1998 yılında Metin Arolat, şarkının adı Hata Bende. Akşam.

Sırada ise Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu, şair, sanat güneşimiz, paşamız, sevgili Zeki Müren'imiz. O da 24 Eylül 1996 yılında 64 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Tam 30 yıl olmuş onu kaybedeli. Perşembe günü aslında ölüm yıl dönümü ama bu akşam vefatının 30. yılında Zeki Müren anısına Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Bursa'da bir konser verecek. Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa sahnesinde bu konser saat 20'de başlayacak. Ben bir şarkısını çalacağım, anacağım. Ayrıca konserin biletlerini de biletini aldan temin edebileceğinizi ileteceğim. Konser 20'de Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde. Biletler biletini aldı.

Müziği severler, Zeki Müren şarkılarını beraber söylemek isteyenler bu akşam bu özel konser saat 20'de Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde. O Ağacın Altını şarkısıyla geldi. Ayrıca radyo ise sevgili Zeki Müren.

Sena Şener alışılır mı aşka? Onun da yenisiydi radyonuzda. İzleyenlerine hep tam not verdiği iki kişilik bir komedi oyunu var bu akşam. İte Kaka. 17 yıllık sahne geçmişlerinde yaşadıkları gerçek hikayeleriyle turna maceralarını eğlenceleri bir dille anlatıyor ve tiyatro oyunlarından kesitler sunuyor. Seyircisiyle o an gerçekleştirdikleri skeçlerde oynayan Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz kahkaha dolu iki kişilik interaktif sahne gösterisi İte Kaka ile bir kez daha Bursa'ya geliyor. Bu oyunsa bu akşam saat 20'de Baobab sahnede sizleri bekliyor.

Manipüle şoförü Ceyhun Sinan. Son iki şarkıyla bugünlükte veda ediyoruz sizlere. Haftanın ilk programıydı. Güzel keyifli şarkılarla, güzel keyifli haberlerle. İki saati paylaştık güne bakan da sizlerle. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Pusa, Radio F.
1: Çok

0: Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım. Unutmadım.